stolz ala ra tak bu khiting ngomi ke sian ile nak tu kat sang im hanga tu ile manak tu ge hati ai na matuk yuili kupa tu sagovit 1820 motu khalu yo yutit yuili kupa 1820 motu khala la ri ruk ona li market chulik